Söyleyeyim o zaman. Söyleyeyim o zaman. Hayır, Nisan'dan fotoğraf.